kasam. Ah, ye dante, ye nani kasiye. Hey, okwani nyame. Ye mpeja ni di. Ye tuntum ni di. Wanuna waye. Ah, wasi.